göçeden kuşlar gibi gidip gelen umutlarım, umudun ötesinde ne olur? Göçeden kuş.

Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Anglavotganinglar Turkiya Avaz radiosining Uyg'urcha anglatishi. Bugun 2026-yil 25-iyun payshanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin soat 1, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4. Hurmatli radio anglovchilar, anglatishlarimizni har kuni Anqara vaqti tushdan keyin 1-dan 2-gacha, Urumchi vaqti tushdan keyin 4-dan 5-gacha bo'lgan aralig'da turk soat 3-cha, turk soat 4 asmini hamrohlari va radiomizning internet sahifalari www.trt.uyg'ur.com, www.trt.uyg'urcha.com va yoki www.trt.net/uyg'ur adreslarida bevosita anglaysizlar. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen saat 5'ten 6 geçe, Ürümçü vakti etigen saat 8'in 9'ı kıç bulgan aralıkta kısku dolgun 9465 kilovoltta süni hemra ve internet arkalık anlıqılıp olar. Bugünkü anlatışımızda haberler, Türk dünyası namayendiler ve müzik tamaşa dünyası katarlıq programlarımız var bulup aldığımız gibi bir saat boyunca sizler bilen bir gibi olmasın.

0: Kunanlar, Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı.
1: Amerika Prezidenti Donald Trump, NATO rehberi Mark Rutte'ye İran'a karşı elip verip atkan urişini kollamagan NATO İttifak azaları tarafından yetim kaldırılgalıgını aytti. Trump, Aksaray'daki işxanasındaki Rutte bilen ötküzgen söhbeti jarayanında yetim kaldırıldık. Bu meselede biz cezmen yardımge muhtaç emes idik. İran'ı toluk mänesinde aytqanda tunji haftada da yok attık. Bırak onlardan yardım kılışını halaymız deyişi yaxşı bir iş bulat dedi. Rutte bolsa NATO devletlerinin medarını koglap, uruş jarayanı da Avrupa'daki bazılarının kozgalgan 4000'den artık 5000'e Amerika ayruplarının bolgalıgını tıl kaldı. Yığından keyin muhbirlarga söz kılgan NATO rehberi Trump'ın ittifaka toluk sadık ekenligini ve birer hücum ahvalı da Washington'ın Avrupa'nın cezmen koglaydıgalıgını ta'kidledi. Trump'ın NATO'ya kıratkan tenkidi 32 eza devletlerin rehberleri 7-8 iyul külleri Türkiye'nin paytaxtı Ankara'da ötküzülgan başlıkları yığını üçün bir yerge jam buluşuğa pekat 2 hafta kalgan bir peyte oturuğa çıktı. Trump'ın ikinci nöbetlik vazife devri Grenlandiya meselesini öz içeri algan halda NATO itibaktaşları bilen bulgan sürükilişler bilen öttü. Prezident Trump, heptilerçi doğumlaşkan tehditlerden ki, yanvar ayında bu kadiminden yeni işin burun, Grenlandiya'nı besibiliş bilen tehdit salgan idi. Washington yana dehtini Xitoyga qaratgan bir paytda Xitoydagi NATO ittifoqdoshlarining o'zlarining odatdagi mudofiyasining birinchi darajalik mas'uliyatini ustiga kelishini xohlaydiganligini Yevropaga oshkora yetkazdi. Bu musobaqaning bir qismi sifatida Pentagon NATO harakatlari uchun ishlatishga tayyorlangan dunyo miqyosidagi harbiy aslaha mulk sonini azaytganligini ittifoqdoshlariga allaqachon uqtirdi. Amerikaning bu qadami ittifoqdosh davlatlarning yanada xalqaro qurol sistemalarida Washingtonga bekinib qilayotganligi sababidan Yevropani tajavuzkar bir Rusya aldı da aciz oranına çürüp koydu diyen endişelerini küsretmekte. Hürmetli radyo almışlar, yukarıda haberler alınanlar. Tümende Türk nakşı müziklerden huzur alakaysalar.

Hörmətli radio dinləyicilər, Türk dünyasının nümayəndələri adlı proqramımızın bugünkü sanında xalqara münasibətlər mütəxəssisi doktor Cemil Doğaç Cepek'nin Stalin'a qarşı durğan Türk İslam dünyasının səyahətçi və islahatçı ziyalisi Musa Carullah temli analizini dinləyicilər sunumuz. Qonaqda da dinləyicilər proqramımızda başlanın. Bir 1875 yılı Çar Rusya Padişahlığının en davalgış kıtılgan mezgillerinin biri de Don vilayetine Ahun dini zat bulup değillengen ve Rus dilini pişik bilişi bilen medeniyet körüki berpa kılgan Molla Carullah bilen Fatime Hanım'ın ailesi de bir tınat ilgisi dünyaya geldi. Musa Carullah atısının miras kılgan bu köp taraflımlık olaylılık ve anısının koyunda başlandığın mağarıp musabısı bilen hazırkı haletinin şeklimlerine rast kıldığın ilgar bir tepekkürünün vekkiliğe ayrıldı. Onun hikayesi Bukhara'nın kademi ve ilim merkezi bulgan medreselerden Saint Petersburg'un zamanı hukuk saldırgıca İgiz Munarlad'ın hayatının zıl-zıllık riyallıkı gıcı sızılgan, coğrafya ve tepekkür çeklemelerden halkıgan bir hakikat izdeş musabısıdır. Musa Carullah için bilim pekat sargaygan, kağızlarda saklanıp kalgan, turaklık bir sallık malumat emez, belki yaşaş, görüş ve dokunuş yarayanı da sınırıldığan canlık bir organizm idi. Dastlabki ma'rifini onasidan olgan, Andın Kazan ve Bukhara medreselerde dini bilim tahsil kılgan Carullah, onursuzluğa kiriş iltiması yaras kılınganından kiyin yönelişini dünya mektebine borgan. Bu buruluş tahminen 19 yıl davamışlığın gayet zor bir sayahat medeniyetinin dervasını açkan. İstanbul'daki kuruluş mektebinde teknik bilimlerden behrman bulgan. Kahire'de 3 yıl fıkhi ve hadis bilimlerini öğrenen, İcaz'ın Hindistan'ın Deyuben çergiçe, o yerden Demeşik ve Beyrut kuşu süzülgen bu sayahat, onu fakat bir alımla emez, belki yine bir itimai faaliyetçi kaylandırgan. Onun Saint Petersburg Üniversitesi Kanun Fakültesi de sırtın kelgen okuyucu süptüde turuşu, onun İslami bilimler bilen Garip'nin kanun sistemlerini birleştirişi getirdik balgan. Carullah bir üstel arkasında oturupla emez, belki Kahire'nin koçularda ve Tokyo'nun portlarında fikir yürgüzüp, riyallık bilen yüzleştiğen ziyali tipinin ülgüsü bulgalı. Carullah'ın 20. asırının başlarında tutkan en inkılavi pozisyası, onun ayalı hukuku bulgalı karşıdır. O, bu haktaki karışlarının yüzeki bir garipleşiş hevesi bilen emez, belki bir vasıta İslam'ın cevherige kaytış arkalık otur koygalı. 1917 yıldaki Rusya Müslümanları kurultayı da sunğan, er ayalarının hukukta beraberliki hakkıdaki doklatı, şu çağdaki dünyada çok bir zilzili peyda kılgan. Anısının mağaripteki merkezi ruhluğu bulgan minnettarlıkını eserlerinin içki mukavvası da işletken, İbni Fatime, Fatime'nin oğlu diken imzası bilen tarihi bitken, Carullah, İslam'da ayalarının hak hukuklarının hemşe kodulduğalıkını ve oluğundugalıkını teşebbüs kılıp, ayalarının ictimai hayatın çetke kakılışını ve mağaribden mahrum kaldırılışını dinin telifi emez, eksçe açık bir nadallıkının eyneki edip kırıp, bunu naiti kattıktan kılgan. Bu karar şu mezgül için radikal bir ıslahat hareketiydi. Carullah, Müslümanlar cemiyetinin putrep duruşunun bedin bir yolunun, nüfusunun yerimini teşkil kıldığın ayalarının kanuni ve ictimai hayatı çoluk katmışçının ütlüğallıkını tehlikeli. Musa Carullah, İslam dünyasını herkessizlikke mahkum kılgan, teslimiyetçi takdir şancısını, ictimai harablıkının asaslık mesulü edip karaydı. Onun karşıca başka kelgen balaya petlani pekat ilahi takdir edip karab, pasıp balda dua kılış bilallah kupayınlış, İslam'ın hareketçen ruhu gızıttır. Carullah eserlerde tekliğindek, hakiki dua balaya petlin kutuluş için emeli işleş ve çare tedbir izleştir. O, balaya petlerden sabah kalmadığın, pekat möcüzü kütüp oldurduğun tepekkürüge karşı çıkıp, akıl, paraset ve fikir erkinlikini yakalagan, şundakla Müslümanlarını kuruk taklitçilikten tatkı kılıp işinişke çakırgan.
Jarlarning ananaviy tushunchidagi kishilarni eng qattiq chuchitgan qarishi darslarda so'zlagan do'zaxning mangulik emasligi haqidagi fikri bo'lgan. Muhyiddin Ibn Arabiyning yo'lini boylab, bu talash tortishni turk dunyosida tunji qitim kun tartib kelib kelgan shaxs Jarullohdir. Jarullohning bu vaqtdagi metafizikalik dalilimi zo'r qiziqish qo'zg'agan. Inson Allohdan kelgan bir mavjudotdir. Unundan kelgan bir cevherge çeksiz azap veriş, Allah'ın çeksiz mağfireti ve rahmeti bilen logikilik cihatın ziddiyet peyda Bu fikir Allah'ın rahmetinin gazibetinin hemişe üstün turduğallıkı bulgan işinçinin en radikal ve cesurani ifadesidir. Carullah'ın hayatı zoğumigar ideolojiyelere karşı verilgen bir gurur kürüşüdür. 1918 yılı Bolşevik inkılavı başlanğında Lenin'in barlık dilla beraber degen vadisi bilen kısa bir müddet ümit ketilgan. Hatta bu hayacan bilen Hindistan Müslümanlarına mektupla yazgan. Ama Buhara'da şahit bulgan medeniyet kırgınçılığı ve camilerinin takılışı bu arzularını tızla veren kılgan. Bununla cevaben İngiliz ve Marx'ın komünist hitapnamesine can ilan kılıçtı. İslam İlibbesi namlık eserini yazıp çıkan. Bu eser hakimiyetin hukukta beraberlik yalgınlığa karşı İslam'ın adalet tasavvurunu sunan en güçlü fikri eserdir. Bu cesurluğu onunla türme ve sürgüllerine ilip gelgen. Ama o casus deyip eğip bulunup türbüge taşlanan takdirde mi doğru deyip bilginini sözleştiğinin asla vazgeçmegen. Musa Carullah 1949 yılı ömrünün ahırkı peytlerde kayıtıp gelgen Kahire'de üyüden, ailesinden ve sığınğın vatından Irak'ta 74 yaşında vefat buldu. O kendine 120'den artık eser kaldırıp ebediyetki göçtü. O en önemli çetki kıkıdığın bir modernist emez, belki en önemli bugünkü til bilen kayıtıdın berpah kılışkı tırkışkan bir ıslahatçıydı. Hörmətli radio dinləyicilərim, yuxarıda Türk dünyasının nümayəndələri namlıq proqramımızın bugünkü sanında xalqara münasibətlər mütəxəssisi doktor Cəmil Duğaç İpəknin salınğa qarşı durğan Türk İslam dünyasının sayaççı və islahçı ziyalısı Musa Carullah temalıq analizini diqqətinizə sunduq. Həmmələrə həmmədə amanlıq diləyimiz. Xeyir xoş.

0: Ага хас тізім қылынған мәсулаттыр ең амлық сәйпіміздің бұ әптілік саны да Чанкере тұқым татлық түрмені тоныш түріміз. Чанкере тұқым татлық түрменің Түркияның райыллағы хас мәсулаттыр тізімінің кіргізілге вақты 2017 жылы 12 айның 18 күні. Hürmetlik radyo anlıkçıla, Türkiye'nin payitahtı Ankara'nın şimaldaki hoşunsu boğan Çankırı şehri, dehkançılık ve çarvıçılık faaliyetleri bilen alaydı gözgü görünüdü. Çankırı tuxum tatlıq türümü bu rayon bilen bir gevdileşken şerbetlik tatlıq türüm türü bulup hesaplanıdı. Çankırı tuxum tatlıq türümü 2017 yılı Çankırı şehirlik hükümetinin ıltıması bilen Türkiye'nin rayonlağı has tizim kılınan mahsulatlar katarıga kirgizilgen idi. Çankırı tuxum tatlıq türümü Yiğit Bayram ve Ramazan mezgilde iftar yemeklerden kin mehmanlar için tayarlandıgan bolup, bunu tayarlaşka 8 tuxum, 3 koşuk un ve seriq may ketidu. Bu tatlıq türümünü yasaşta aldı bilen tuxumnın seriqi ve akları ayrıldı ve ak kısmı katkanğa kadar qoçuludu. Hatta qoçulgan kaçı tətir örülgendi mi tökülmeydigan halğa kelişi kerek. Andın tuxumnın seriqi mi başka bir kaçıda qoçulup tuxumnın katkan eke qoşuludu ve aralaştırıldı. Eritilgen un bu aralaşmanın üstüge tökülüp yana oxşaş qoçuludu. 1-2 minut qoçulgandan keyin aynak yoki mis qachig'i to'kilib 175 gradus qizitilgan duxobkada 35 minut pishirildi. Asta-asta sovutilgan tatlıq yemeklikka ilgari tayyorlangan iliq limon sharbati quyildi. Andin tuxum tatlıq turimi parchilanib taxsiga qo'yildi va iliq bir shaklda mehmonga sunildi. Hurmatli radioanglovchilar, yuqorida Turkiyaning rayonlarga xos tizim qilingan mahsulotlari nomli programmamizni oldinglar.
1: Turkiyaning rayonlarga xos tizim qilingan mahsulotlari

Hörmetlik radyo yuvanlıqçılar, bugünkü programlarımız muşerde hırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programlar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem anlığa hem

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه رادیو دا.
14: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایان.
15: Petersia Radio Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radio Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
20: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
21: Ye Sıday Türkiye.
22: Anlavatkanına Türkiye Avazı Radyosu.
23: Evo İfonetis Türkiye.
24: Ovdi Radio Glas Türkiye.
25: Giderebi Amuriyet Türkiye.
26: İni adalah Radio Suara Türkiye.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
28: Este es Radio Voz de Türkiye.
29: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
30: Zboru wa glasot na Türkiye.
31: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
32: It Türkiye Hangya Radio ya.
0: Oldu Radyo Blast Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Şuun 2026 ýylyň 26 iýuny anna. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýas. Goýgalyşymyzy 16 metr 17730 kHz ýygylyklardan gyýhat dolkundan gün eferde dikkatiňizi hödürleýäs. Gün eferden berilýän goýgalyşymyz Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 çenli Çanagan Tenorkalı Türk Saat 3A'dan 11.990 yıllıklardan vertikal polarizasyadan kaydedin dinlap bilersiniz. Hormatlı dinleyiciler, koyu yarışımızın bu unku sanına daşarı yurt havarlarını, sesli kullanmanı, şeyli de köçe tağımlarını dikkatini de yeterer. Koyu yarışın bu unku sanı tayarlan ve alıp bariyan Murat Toylu teknik işgarımız Ersin Aydemir.

Qadırlı dinleyiciler, ilki havarlar bilen tanış ediyiz. Öngüylen havarların qıytqıtsa mazmunu. Amerikanın Birleşen Ştatları ve Partaylağı Tevitinine yerleşen yurtlar Ormuz Boğazından geçiş üçün tölevlerin giyirilmeğini kabul etmeyarlar ve gəmi qatnavının erkinliğinin mühümdüğünü nıqtayarlar. NATO Ankara'da geçirilecek samitinden milyardlarca dolarlık təyada qorunuş şərtnamalarını ıqlan etmeyi meyilleştiriyar. İzleyişler inni şu ve beylik haberlerin doğulun mazmununu dikkatinize hüdürleyaz. Birleşen Milletler Kuruması ve Amerika'nın Birleşen Ştatları

Atları Venezuela'da hıvıransılıklı yer titremetine pidav olanların sanının artmağı sebeple halat ediş hem de kömek veriş işlerinin deyip güneni güçlenir yer. Birleşen Milletler Kuruması Venezuela'da olan hıvıransılıklı yer titremelerinden son insanperver kömeğini mobilizlemeye hem de gözlüğü halat ediş toparlarının Venezuela'da ornaştırılmağına yardım vermeye başladı. BMG'nin metbuat vekili Stefan Dujarik, BMG'nin insanperver işleri boyunca utkoşturucu idarası şehir gözlüğü halat ediş toparlarının yerleştirilmeğine yardım veriyor dedi ve Başsekreter Antonio Guterres'in ağza devletlerin kömek vermek boyunca tekliflerine kanaatlanma bildirgenini aytti. Beylik tarafından Birleşen Ştatların günorta serkerdeligi, devlet departamenti ve halkara hizmattaşları bilen kömek veriş operasyonları boyunca utkoşukluğu yolu koyanlığını hem de işlere gözükçülük etmek için operatif meyilleştiriş toparlarını dörödönlüğünü aytti. Amerika'nın Birleşen Ştatları ve Part Aylağı sevitinde yerleşen yurtlar Ormoz Boğazı'ndan geçiş için tölevlerin girdilmeğini kabul etmeyerler ve gemi katnavının erkinliğinin mühümdüğünü nıltayarlar. Amerika'nın Birleşen Ştatları ve Aile Hizmattaşlık Genişine Ağda Yurtlar, Ormoz Boğazı'nın açılmağı için çağırış edip, strateki su yolu arkalı erkin katnavın sevit hem de global hopsuzluk için mühüm ehmiyete eğediğini beyan etti. Birleşen Ştatların ve Aile Hizmattaşlık Genişinin Ağda yurtlarının ministerler derecesine Bahreyn'e geçirilen maslahatından son verilen belirlikteki beyanatına taraflar erkin, şerhtsiz ve çeklendirilmedik katnavın sol sahanına halkara hukukuna layıklıkta üstsaşır geçiş hukukunun çeklerine sevit ve global hopsuzluk için mühüm ehmiyete eğdiğini nıltadılar. Ministerler şeyle hem Birleşen Ştatlar bilen İran'ın arasındaki gepleşiklerin düşmançılığın dolu betedilme için bar bolan isleğin ve ağzıbirliğin korulup saklanmağının zerurduğunu noktap, Tehran'ın yadro yarağını öndürmeğinin ya da başka bir görünüşte edinmeğinin önünü almağın umumi maksat bolmağına galiyanlığını beyan ettiler. İsrail yaraşık şertnamasının düzgünlerini yeni devir gezek bozup 6 Livanlıyını öldürdü. İsrail'in koşunu Tel Aviv'in Amerika'nın Birleşen Ştatlarının tevellaşılığına bağlaşılan atışığı bet etmek hakkındaki ilalaşığı bozmağa devam edip, gün orta Livan'la Hizbullah tarafından asuda ilata değiştirdiği beyan edilen 6 adamı öldürdüğünü beyan etti. Hizbullah özünün İsrail'in dronlarının günorta Livan'a asuda ilata hücum etmeğinin ilalaşığa tabiinliğini devam ettiriyenliğine karamazdan düzgün bozmanın açık delilidiğini beyan etti. Topor hücumi sonku 48 saatin devamında İsrail'in koşunlarının Livan'ın asuda ilatına kurulun ikinci bilkaslayın hücum olunduğunu notayar. İsrail Gaza'da yeni de bir Palestinliyi öldürdü. İsrail'in güçlerinin Gaza'nın demir kazığına odaşmağı neticesinde bir Palestinli öldürüldü. Bu vaka 2025 yılın 10. oktyabrından beri devam eden ilalaşığın İsrail tarafından edilen sonku düzgün bozma hükmüne haber verildi. Gaza'daki Sağlık Koruyuş Ministerliğinin haber vermeğine göre Çarşamba gününe çenli İsrail'in ok atışığı bet etmek hakkındaki şertnamanı bozmağı neticesinde 1029 Palestinli öldürüldü, 3249 adam yaralandı. Ilalaşık 2023 yılın 7. oktyabrından son başlan ve İsrail'in Gaza'da 2 yıl devam eden genosidinden son kazanılıptı. Ve son kabarımız, NATO Ankara'da geçirilecek samitinle milyardlarca dolarlık teyze korunuş şartnamalarını ilan etmeyi meyilleştiriyor. NATO'nun başsekreteri Mark Rutte, ağda devletlerin harbi önümçülüğü giyin etmeyi ve umumi hopsuzluk mümkünçülüklerini güçlendirmeyi çalışanlığı sebeple, Alyans'ın İyul ayında Türkiye'nin payitahtı Ankara'da geçirilecek samitinle 14 milyard dolarlık teyze korunuş şartnamalarını ilan edecektiğini aytti. NATO'nun başsekreteri Ankara'daki samitin geçen yıl Gaga'da geçirilen samitten has mühümdüğünü aytti ve bilişigin borçnamalarını yerine yetirmeğinin mühümdüğünü nıltadı.
Mark Rutte NATO-nun 7-nji we 8-nji iýul aralygynda Ankara-da geçiriljek sammitiniň gorunyş senagaty boýunça hyzmatdaşlygy giňeltmekde we

Salam. Esasan hem qış aylarına we pasyllaryň çalyşýan döwürlerine ýygy-ýygydan sarp edilýän üçgilerimizden biri. Ösümlük çaýlary. Howanyň durnuksuzlygy temperaturanyň birden ýokarlap petelmegi bilen ýüzbe-ýüz bolanyňyzda siz hem hökman iň gowusy şeýle gyzgynjyk ösümlük çaýyny içeýin. Peýdasy degir diýen bolsaňyz gerek. Şeýle dälmi? Eýsem pikir edip gördüňizmi? Şol çaýlary ýerlikli içýäňizmi? Garynly çaýlar howpli bolup bilermi? TRT xabar bu soraglary we başga da köp zatlary dosent doktor Zülfiýe Güllen sorady. Gelin onna hünärmenimiziň aýdanlaryna bililikde gulak asalyň. Qış aýlaryna we pasyllaryň çalyşýan günlerine sowuklama, dümew we grip ýaly keteller ýygdyş gelýär. Şol keterlerden tebiýi usulla goranmak we immunitet ulgamyny güýçlendirmek isleýänler şypany ösümlük çaýlaryna gözleýärler. Esasan isleg bildirilýänler lipa gülünün çaýy, şalfey çaýy, rezene, göwök çaýy, rozmarin, zynjyr, zerdeçal we dalçyn. Emma bu ösümlüklerin nähilli we näçe meçberde ulanylmalydygy hem öwrenmekdir. Ösümlük çaylarından kudrata qarışmaq yerlikli däl. Farmakolog, dosent doktor Zülfiýe Gül ilk öwlen ýokarky dem alyş ýollarynyň keterlerine köp sarp edilýän ösümlük çaylaryna derman hökmünde garalmaly däldigini aýdýar. Onuň aýtmagyna görä, ösümlük çaylary keteliň ilkinji tapgyrlaryna sagalmagy gollaw hökmünde ulanylyp bilinýär. Ol şeýle diýär: Ösümlük çaýlary immunitet ulgamymyzy güýçlendirmäge ýardam berip biler. Sebäbi bu ösümlüklerde antioksidant maddalaryň mukdary ýokary bolýar. Ýagny olar bedenimizdäki ziýanly maddalary bölüp çykarmaga ýardam berýän molekulalara egedir. Emma ketel ötüşenden soň bu ösümlüklerden aşa uly netije garaşmak dogry bolmaly. Çaýyň täsirini derman bilen deňeşdirmek yerlikli däl. Onu hiç haçan dermanın oranına ulanmalı däl. Garınlı çaylardan daştırın. Dosent doktor Gül, qış çayı adı bilen qarışık görünüşte satılayan çaylara ünsi çekyar ve munun mühüm mesele vurup duruyanlığı belleyar. Onun aýtmagyna görä, şol çaýlary kimin taýýarlanlygy, içinde haýsy ösümligiň nähili mukdarda bardygy belli däl. Şonuň üçin peýda däller, ziýan ýetirip biler. Garyny çaýlardan daşdyrmalylar. Sebäbi şol ösümlik garynlylary hatda ören düşünjeli adamlar tarapyndan taýýarlansa da kimiki täsirleriň jemine ugrulýar. İçinde nämäniň näçe mukdarda bardygyny bilmeýändigimiz üçin dozasyny hasaplap bilmeýäs. Bu bolsa näbelli töwekkelçilik döredýär. Men bu önümleri aýratynlykda ulanmagy maslahat berýän. Ösümlük çayını ulanmazda kimler näme ünüs vermeli? Aslında bu soruğa hatta hünärmenlerin özleri hem anık cevap vermekte kıyınçılık çekerler. Sebäbi her bir ösümlüğün özüne mahsus himika ayrıtınlığı var ve onun tesiri hem ulanılayan meçberine göre ütkeyer. Emma bir zat anık, gıydıderli keselli olan adamlar ösümlük çayını ulanına has seresak olmalı. Dosent doktor Gül muny şeýle düşündirýär. Sebäbi ösümlük diýilýän zadymyz aslynda bir dermanhana ýaly. Onuň içinde hem dürli himiki maddalar bar. Biz ulanýan mukdarymyza görä olaryň bedenimize ýetirýän täsiri üýtgeýär. Mysal üçin gan basyşy ýa-da süýji keseli bolan adam bir görnüşli ösümlük çaýyny uzak wagtlap we ýokary mukdarda sarp etse, her gün üçyen dermanının sinişine ya da bedeninden çıkarılışına tesir yetirip biler. Bu ösümlükler dermanın sinmeğine ya da
çıkmağına təsir yetiriyenliği sebeple keselin yağdayına hem ütkodibler. Bu olsa düplü kıyınçılıkları hatta yaşayış için hoplu neticeleri yüze çıkartabilir. Sonun için ıydırlı keseli olan adamlar ösümlük çayını ulanmak isteyen olsalar ilki hükmanı suratta öz lukmanı ile maslahatlaşmalı. Doçent doktor Zülfiye Gül hemişelik keseli olmadık sağdın adamlar için hem kevr maslahatlarının bağırdığını aydiyar. Ol yine de qarınlı çayların yerine ösümlük çaylarını ayrı tinlikte ulanmağı maslahat veriyar ve onu bir misal bilen düşünürüyar. Yapraklı ösümlükler köplenç demleme usulü bilen tayarlanıyar. Kök görünüşündeki ösümlükler olsa kaynadılıp tayarlanılıyar. Misal için lipa demlenecek olsa 2-3 çümlük lipa 2-3 bulgur suda demlenmeli. Ulanılayan miktar hem mühim. Günde 2 bulgur içmek kadalı hasap ediliyar. Bu yerde gül göğürülü zenanlar için hem ayrıtın maslahat veriyar ve qarınlı çaylar varadakı duyduruşu olur için hem kaytalayar. Sebebi, şol çayların düzümününe ören köp dürlü ösümlük oluyar. Her ösümlükte dürlü himiki maddalar var. Biz şol maddaların gövrülülük dövrününe ene ve bəvəğe nəhilli təsir yetirecektiğini bilmeyenliğimiz için bu ören tevokkülçiliklidir. Antioksidantın aşı köp olmağı hem ziyanlı. Ösümlük çayları bedenimizdeki ziyanlı maddaların işlenip çıkarılmağına yardım veren antioksidantlar taydan baydır. Ama immunitet uluğumunu korumak ve güçlendirmek maksadı bilen oları aşı köp ulanmak başka neticeleri yüze çıkarıp bilir. Sebebi antioksidantın aşı köp olmağı hem ziyanlıdır. Doçent doktor Gül bunun sebebini şöyle düşünürler. Antioksidant deyilen madde toksina birgiler. Onun bilen sintezlenir ve işlenip çıkarılmağını yengilleştirir. Ama biz aşı köp oksidant ulanımızda belli ruhattan son olur hem toksin yağlı hareket edip başlayarlar. Bedene ziyan yetirir. Sintez üretmek okuyu güçlü olan için yukarı miktarda molekulalarımıza yapışık başlayar. Esası fermentlere, bloklara, aminoaksistatlara birgiler. Şelilikte olur öz funksiyasını yerine yatırıp bilmeyer. Bu olsa öcüğün kuruluşunun bozulmağına sebep oluyar. Ösümlük çayları tebiği kollu olup bilir, ama kudret değil. Ölçeğli ulanmak, lukman gözevçiliği ve yerlikli ulanmak sağlığımız için ören yokum. Unutma, her zaten aşı, köpü, ziyanlı, dinagramlılığı olsa şifa. İnneki podcastımızda duşuş yansak, sağ olun.

Lokma süýjüligi. Bugün biz size karnını doyurmak için nälä eýsem lezzet almak için iýilýän bir ýürekse hakkında aýdyp bermek isteýäris. Bu tagamy ýeň wagtyňyz lezzet alýarsyňyz, şähtiňiz açylýar, emma tüp süýji bolan soň iýilýänden ökünç duýgusyny duýup bilýärsiňiz. Bugünün menüsi lokma süýjüligi. Süýjülikler. Köp adam bu tağamların önüne durup bilmeyer ve hödölenene iyisem mi iyimesem mi deyip öz özü bilen keçerek cedel turuyar. Tüycülük iyimek pıkırının özü kem şahtimizi açar. Tüycülük iyimek bu bir özümüzü lelikser etmek ya da belli bir üstünlüğümüzün sonuna öz özümüze soğuğu tökmününe görmektir. Şekerli önüm harçtan vaktimiz beynimizde dopamin garmoni önyar. Bunun neticesinde özümüzü has kovi duyarız. Sağlığa ziyanı bulunduğunu artık maç kilogram koşuqtuğunu bilsegem keçerek yürekselik edinimizi kovi görüyarız. Lokma süyücülüğü edip bolyan yürekseliklerin in kovlarının birdir. Tağımını dağıtıp kuran vaxtınız neyme hakkında aitmak isyanımıza has kovi göz yetirersiniz. Yeri lokma süyücülüğün özü neymeke? Lokma süyücülüğü şerbetli süyücülük. İlki onun hamiri tayarlanýar. Onun hamiri ak un, hamir maýa, suw we duz ulanyp ýogrulýar. Soňra bolsa gyzyp duran ýağa bu hamirden bölejikler goparlyp atylýar. Gyzaran hamir topçagalaryň üstüne bolsa öňünden taýlanyp goýulan süýji şerbet goýulýar. Lokma süýjüligi köpünç topçagal görnüşde bolýar. Bu görnüşde lokma köşk lokmasy diýilýär. Mundan başga da ortasy deşjekli lokmalar hem bar. Bular ýaly lokma bolsa İzmir lokmasy diýilýär. Anha lokma süýjüligiňiz saçaňyza taýýar. Indi bolsa size şerbetli süýjüliklerin aýratyn hem lokma süýjüliginiň gelip çykşyny aýdyp bereliň. Lokma sözi Arapçadan gelip çykýar. Bu söz Arap diline lokma sözünden döräp, onuň manysy agza alynan bir döwüm diýmekdir. Bu tağam hakkında ilkinci yazıw beyanı 13. asırda yaşap geçen Arap akıllar Abdüllatif al-Bagdadi'nin yazgılarına duş gelmek bolyar. Ol yazgılarda bu tağam kadı lokmaz deyip ağdalyar. Osmanlı İmperiyatına olsa şerbetli hamirli süyücülükler hakkında 15. asırdan maşap yazılan çeşmelerde duş gelmek bolyar. Lokma süyücülüğü şerbetli süyücülüklerin aratına bu yazgılarda ilkinci olup ağdalanların birdir. Ol döwürde şeker gamysynyň ýasalyp, ol ören seýrek we gymmat önüm bolanlygyny belläp geçmek wajyp. Şonuň üçin bu süýjülük diňe köşkün ýa-da aýratyn hukukly adamlaryň saçaklaryna goýulýardy. Ýöneköy halk bolsa bu tagamy diňe toýlarda ýa-da bayramçylyklarda ýýardylar. Emma wagtyň geçmegi bilen we şekeriň ýaýbanlanmagy başlamagy bilen bu ýagdaý üýtgäpdir. Lokma süýjüligi bir wagtlar diňe aýratyn saçaklarda goýulyp 19. asırdan başlap tağamların tayaranış kitapçıklarına oran alıp başlaptır. Lokma süyücülüğü dine Türkiye'de ve Arap yurtlarına dəl eytem Grecia'da hem tanılayan tağamdır. Lokma süyücülüğünün ayrıtinliği onun ören süyücü olmağı ulan çeyakli olman eytem ol raydaşlığın ve ruhu qolluğun nişanlar. Ol nəkili deyip sorayansınız. Inha şeyle. Lokma süýjüligi bir adam, bir maşgala ýa-da bir edara tarapyndan ýürütügünne paýlanyp bilinýär. Ýürütügünler toý, belli gün ýa bolmasa haýsda bolsa oňyň iş sebäpi şatlykly we gün bolup biler. Mundan başga bu tagam ýürütü dini günlerde hem paýlanyp bilinýär. Bular ýaly günlerde lokma paýlamak maksady gynançy we şatlygy paýlaşmak, sowap iş etmekdir. Lokma süýjülikleri tanışlara, dost yarlara ya da şol porsotta yoldan geçip barayan adamlara paylanıp, paylayan adam için yaxşı dilek edilmeli hem haş edilip bilinir. Köp gurrun ettik, köp saat aydıp geçtik. İnni olsa lokma bişiriyança gidaysak, nähili görüyanız. Könüden gelen dəbi, qorap gelen lokma satyançlar tüycülüklerini arabada satyarlar. Aýratyn hem Tomus diýinji alyş günlerine, Türkiýanyň diýinji alyş zorluklaryna lokma satýançylara ören köp duş gelip bolýar. Porçaňyzy islän ullunyza saýlap bilýärsiňiz. Iňkiçi porça köpünç 10 tane lokmadan ibarat bolýar. Mundan başga da islige görä süýjüligiň üstüne darçyn hem tepelep bolýar. Lokmaň üstüne

0: güýti çöp çagallary dürtenlerinden soňra inni hezir edip iýermeli. Üýüne dostuňyz ýa-da joraňyz bilen hem paýlaşmalar. Bizinki aýtmak. Mundan başga da täze nesil lokma satýançylar hem bar. Bu görnüşli lokma önerjilerin köpbenç geçerek dükkanı bolýar. Şeýle serdäýmäge waffle satýançylara hem beňdiýär. Bu yerlerde edil ati lokmalar hem tatlılar, yöne içine her dürlü görünüşlü doldurmalar bolan lokmalar hem küdürleniyar. Bu lokmaların üstüne dürlü görünüşlü soğuslar koşturulup, onun üstüne olsa dürlü görünüşlü sepinler bilen hem bedesen molyar. Bizim masatımız iki görünüş hem dadıp korun. Emma geçmişten bu günümüze çenli gelip biten lokma tüycülüğü dəvini qorap pişirleyen lokmadır. Enne keçirak yermenligi esegem yerdir. Nähili görýäňiz.
1: Köçe tağamlary.

Şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonradan rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın bir arkamdan çok ağlarsın.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonradan rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, bir arkamdan çok ağlarsın.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra da rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Bir arkamdan çok ağlarsın.

daha. Bir gün aktı gözyaşlarım, durmadı, durmadı. Yemin olsun bir gün daha, dedim olsun bir gün daha.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonradan rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın bir arkamdan çok ağlarsın.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonradan rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, bir arkamdan çok ağlarsın.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra da rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Bir arkamdan çok ağlar.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Les saveurs de rue de la Turquie.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonradan rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın bir arkamdan çok ağlarsın.